dolu baramu ba egbe dolu kile dolu kini edo ilu kile dolu kini edo ilu eyin gbo ni agborin de ni bi won te ewo ojo yoruba kare ilaye.